0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsü.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jaŋılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereŋ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şıting Abon Terminalı 6.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügü mazmundardı jinap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz. Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şıting Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandu kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Toğ dairalar arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Bir yıl murda tarımda şu jetekçiligin dizildep jasalgan taada Huyan 1-nji nomorlu jasandı jandoochu Jiuquanda jeňişti goýup berildi. Orbitada aylanyp jatkan bir jyldan beri köp sandoo maglumat ýetkirilip, akly direktor aýylýar.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügü mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Gül süyü belege, gül ümit çırağı. Ardayım canıңыздарда sizler üçün gül sunğan, çın dilinen ır sunğandar köp bolsun degen tilek menen süyünün süykum qayrığın qayrığan men jarıma gül tüzdim degen uyğurça eldik ırdı, abilemettin atkarısında uğasızlar.

Güýbe desem güýetgo, sizge göngen bul jürek. Demekçe, eme uygurça şok jürek degen eldigirdi Turajan Obulkasymdan atkarysyndygyňyzdar.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Zaman
1: abadayım. Eki özün almaştırı kızmaktaşlığın ilgiye sürüp, eki özün çorluşu ve nüfusun tirengdeti üçün güçlü kıymıldatkış güç koştu. Biz baştan ayak Cumhurbaşkanı'nın jalp tulkulu talamı jana uzakkı bönügüsünün 200 baylanışı çoğun kırdalını egerip, bir jüngo penisibi jana 92 yıldağı ortak tanımda bekem turup, Tayvan öz altınçalığı bölçökte öçülügü, jana sırtkı güçlerin gelik işüsüne çeşkin karıştırıp, 200 baylanışının tınış önügü yolunda bekem jaksı jürüp, atam ekendi birtki geltürü ulu işlerin bekem çılıştatıp, Cumhurbaşkanı'nın ortak mekan jayın jaksı korup, jaksı korup, jaksı önüktürübüz. Van Kuning mınday bildirdi. JKP 20-ci kezekte Borbalt Komitet 4-ci jalpı jinalışında 15-ci 5 yıl mezgildegi önügü ulu jospor tüzülüp, 200 baylanışı Şanın önügüsünde geniş terbiyeli açıldı. Biz 200 bir übledeyi yakın düşünügün karmanıp, kalın Tayvanlık borçtaşların, Tayvanlık kirkanlarının 200'ün almıştırı gömükteşüsünü, çorluşu önügü çoğun şardanına girişüsün, çoğun kurgaktıktın çoğur sapata önügüsü, cana zamandaştırı kuruluşuna özün arın olsun güt olabız. 200 borçtaşlar cana 200 yaşları Cumhurka ulutu, Cumhurka madaniyatı, ulu atam ekendi çın cürükten moyun dostunu artırıp, Cumhurka ulutu ulu güldüğünüzün qoğuz geleceğin ortak çaratu gerek. Jüngo Gomindan Partiyası'nın Normasa Töreğası Jang Rongong sözünde mınday bildirdi. 200 bordaştori birdey Cumhurka ulutuna taan. Tekteş, başatı birdey, tamırlaş bir üybüle kişileri, nağız Tayvandıktar, nağız Jüngoluktar. 200 almaştırı kızmaktaştığın birdemci terindetip, 200 elinin bahtın ilger sürüp, Tayvan deniz kısığı tanıştığın ortak korgup, Cumhurka ulutunun ulu güldönüsün ortak gözde önümüt kılam. Başka Tayvandık bordaştor ökülderi dağı söz sülödü. Jinalış baştaludan burda, Van Huning talkuğa katışkan Tayvandık sıylı qonaq ökülderiminin joluğuştu. Jüngo elinin Japon çapmışlarına karıştırı soğuş çengişi, Jüngo elinin jakınkı zamandan beri sırtkı düşmandın çapmışılığına karıştırıp kolgu getirgen birinci jolku toluk çengişi. Jüngo Komünistik Partiyası'nın bekem türküktük rolu, Jüngo elinin Japon çapmışlarına karıştırı soğuş çengişinin aşkıcı. Bugünkü ulu saparı jeliliş görsötübüzde, bağırımız oşol soğuş çıldarın çoğu eskerebiz. Ляонин Шиян 18-ci sentabr tarixi görgüzmü sarayı ayantının altında öte zor estelik mınarı ünsüz boy tirep turat. Qatırılgan kalendarga bir bölük unutulguz tarixtar oyilgan. 1931-ci jılı 18-ci sentabr okuyası jarılıp, Japonya armiyası Jüngo'nun çıkış tündügün basıp alat. 9-ci aydın 20-ci günü Jüngo Komünistik Partiyası Borbort Komiteti ündöö jarıyılıp, Japonya milli tarizminin çıkış tündüktögü 3 ölkönü güçkü salıp basıp alganına karşı turarın keskin ortaya koygon. 1935-ci jılı 12-ci ayda uzun saparda Şanşenin tündügüne jetip kelgen Jüngo Komünistik Partiyası Borbort Komiteti Wajaobao jinalışın açıp, Japon çapmışlarına karşı uluttuk birdik sap taktikasını bekitip, büt mamlekettegi ar sala dağlarının kızı ün koşusuna yeb olup, Jüngo ulutunun jaŋı oy koynusun kozgoydu. 1936-cı jılı 12-ci ayda Jüngo Komünistik Partiyası Şiyan okuyasının tınış jol menen çeşünü dilgir aydaqtap, ulut ölüm görümünün qooptuu gezmetlerinde Gomindan Partiyası menen Komünistik Partiyanın 2-ci jolku gömöktöştügün ilger sürüp, mamlekett boyunca ıntımaktaşıp, Japon çapmışlarına karıştıruu soğuşuna şart tüzöt. 1937-ci jılı 7-ci aydın 7-ci günü Japonya armiyası Lugu Chau okuyasını kozgop, Japon çapmışlarına karşı soğuş jalp beke jarılat. Okuya görülgün 2-ci günü Jüngo Komünistik Partiyası büt mamleketke telegrama taratıp, büt mamleket elinin armiyanı jana ökmetti ıntımaktaşıp, uluttuk birdik saptın bekem ulu korgonu kurup, Japon çapmışlığına karşı turuğa çakırgan. Oşol kezde Japonya armiyası Jüngo jergesinde sansızdagan, adamdık kasiyeti joğotkon, adamzatka karşı kılmıştardı ötkörüp, bargan jerinde ele ört koyup, adam öltürüp, baskınçılık kılıp, bulap

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptügön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünögö özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küchü orguп турган jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şenjan Radio Televiziya Stansiyası Solution Ting Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jumgo Şenjan'dı görsötöbüz. Şenjan Radio Televiziya Stansiyası Solution Ting Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandu kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Gül süyü belege, gül ümit çırağı. Ardayım canımızlarda sizler için gül sungan, çın dilinen ır sungandar göp bolsun degen tilekmenin, süyünün süyküm gayrıgın gayrıgan, men jarıma gül tüzdim degen uyğurça, eldigirdi, abilemettin atkarısında uğazsızlar.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution Team 6.0 koşulgan nuskası jaŋlıktar doğudakı köpürüŋüz bolot. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının jaŋlıktarını ugup köre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Solution Team 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuŋuzdakı jardamçıŋız bolot. Jol abalından maalımat berip, maalımattardan baarlanasız. Saat 11'de Solution Team 6.0 koşulgan nuskası jaŋlık jaratuu keŋeşçiŋiz bolot. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'тө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17'den 30 minut ötkönde Solution Team 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyatın çeki çok. Solution Team Jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkönde AI tamak kartasını dayınday. Solution Team 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıңız bolola. Saat 20'dan 30 minut ötkönde Solution Team 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıңız bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tengşek için aylandırat. Saat 22'de Solution Team 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıңız bolot. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Solution Team 6.0 koşulgan nuskası turmuşuğunuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşuğunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılıu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abone Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Bir yıl murda tarımda şu jetekçiligin dizildep jasalgan taada Huyan 1-nji nomorlu jasandı jandoochu Jiuquanda jeňişti goýup berildi. Orbitada aylanyp jatkan 1 jyldan beri köp sanduu maglumat yetkirilip, akly direktor Ayıl Çarba apattan aldın signal berüü taarym daýra salabynyň ekologiýasyny gözetip ölçüş sýaktuu salalarda algaçky arymda goldandy.

0: dedi. Yaşılça dehqançılıq maşına cəbdular texnikasının toptoluğusun başımcılıştatıb, yaşılça öndürüşünün onursal maşınalar şusalıştırmasın çoğurlatad.
1: Bugün dünyalı kan berücülerdün günü. Argaysız yer argaysız tarmaqtar aqsız kan beru siyaqtu negiz kremalı qimıldardı ötkördü. Mamleketimizde arzılı 15 milyon adam ret kan beruge qatşat. Usurda büt mamlekette elektronu kan beruge bölgü jalpetke jolu qoyuldu. Çakan programmağa sönüp ölkatta bütün jerde kan işletu aqın azaytu. Geçirim qılu tordo bütürlüp, jalpı 50 milyon yuandan aşuun aqı azaytıldı.
0: 28-nji gezekti Şanghay yılaralık kino mayramı geçe Şanghay'da başlandı. Bu gezekti kino mayramı 10 gün ulanat. Çinci sıylığına bağlap tandu, özgücü gürsötü siyahtu qimildar ötkörlüt. Bu gezekti kino mayramına jalpı 125 mamliket jana rayondon 4100-ge juuq kino qatto qalınıp, tarıhta jaŋı biyiktik çaraldı.
1: Borborduk radio telebastansiyasının algaç kezektü jüngo AI çarbajıratuçular jinalışı jına, külümdü çınğı estelik çarbajıratu karısı alu berüsü, AI'da jengü koşulgan ikinci mezgili geçe, Jığjan Hangjoo'du baştaldı. Berü, mamleketin jasanda akıl jöndem koşulgan strategiyasını erişip, AI çarbajıratuçular jinalışı siyahtular arkılı, jerşar çarbajıratuçular üçün jağlık jaratu teli örüşümünün, aŋso görsötü sahnasın kordu.
0: AQŞ Zungtuŋ Trump jergilik waqtı 13-cü gün malımat jariyalap mındai dedi. AQŞ menen İran 14-cü günü gelişimge kol koyuun bekitti. Hormuz deniz kısığı gelişimge kol koygondon keyin daruu açıp jiberilet. Trump dagı mındai dedi. Kırdal turuktuulaşkandan keyin AQŞ gezmet tandap araket koldonup, Too tulkusasına jaşırınğan İran koyultulgan uranды çıgarıp alat. Meyli İran çegarası içinde bolsun je, AQŞ jergilikte bolsun, anı suyultup bir jaktuu kılat jana oyrondoyt. Eger iş oylogondoy bolbosa, AQŞ'nın dagı soŋku argası bar. İran dışkı işter ministerliği bildirüüsü Bagayı 13-cü gün mınday başıqtadı. İran menen AQŞ arasında til tavuşu mümkünlügü var, argandai tüşünüşü eskertmesi tek taraptardan sülöşün ulandı kulaş çaydırusun törtmektöp üçün gana. Eşkaçanda dağı en akırkı gelişim emes. Anın üstüne tüşünüşü eskertmesine konkert kol koyuşu uaktı 14-cü gün emes. Pakistan Tışkışter Ministerlik 13-cü günü bildirü jariyalap mınday dedi. Pakistan'ın Ormasar Zunglesi Koşumca Tışkışter Ministeri Dar, Oşol günü Saudi Arabistan'ın Tışkışter Vazırı Faysal menen telefonda sülöşüp, AQŞ menen İran sülöşüsünün akırkı baskıçka girgenin tosuvaların bildirdi. Sıralya mal Taralısının kabarına karaganda, Sıralya Zunglesi Netanyahu 14-cü gün geçinde koolsuzduk iştik kabentçiyinin açat. Kabarda dağı Sıralya masaptarının sözü nakıl geltirilip, AQŞ menen İran'nın baylanıştuğu gelişim taroğuları Sıralya'nın koolsuzduk talamına ziyan geltirerek. Sıralya'nın özüktü gönül bölge maseleri girgizildegeni, İran'nın başkarlıcı bombo planına çatıştığı emestegi siyahtuular kamtılganı aytılgan. Em nazarınızdar yelaralı kuşkay janlıktar da bolsun. Sıralya tarap bugün, Sıralya armiyası bugün Livan'nın ordu qalası Beyrut, Daşiye rayonunda Livan Jinjudan nişanına soku bergen naittı. Livan Jinjudan buğa vaqtılı joğup qaytargan joq. Sıralya armiyası mından bir gün burda Livan'nın çütük bölgündü Livan Jinjudan'nın 70'ten aşuun asker işter nişanına soku bergen naittı. Livan Salamatıq Saqtoo Ministerliği 13-cü gün jariyalagan sandoo malımattardan görsötülüsünçe, 3-cü aydan 2-cü günden beri Sıralya'nın Livan'ga jasagan soqusunda jalpı 3756 kişi göz jumgan.
1: Oşol jer wagt 13-cü günü AQŞ deniz armiyasının kurgaktıkta soğuş kılıu koşununun FA-18 çoŋ sarı arı attuu soğuş uçağı Washington ştatındakı bir toodo tüşüp ketip, toktukta soğuş kılıu koşununun FA-18 çoŋ sarı arı attuu soğuş uçağı Washington ştatındakı bir toodo tüşüp ketip, tokoy örtün keltirip çıkargan. AQŞ malımat arazılarının kabarında aytılışınça, soğuş uçağı tüşüp ketüüden murda gündüm aşıkta alıp barıp jatkan eken, toktukta soğuş kılıu koşununun FA-18 çoŋ sarı arı attuu soğuş uçağı Washington ştatındakı bir toodo tüşüp ketip,

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz. Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malumat berip, köptügön mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Toğ dairalar arasında bayguç olucasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solushiting Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga singip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.